0: Kuralın bu arada futbol çalıyorum Türkiye'de. Kuralın o. Çok sunuyor. Bu arada Türkiye'de.
1: Pondiğimiz de evet şimdi.
0: Kuralın bana günah atmışlar işte. Neyi? Türkiye çekiyor.
2: Kız sesliyiz, müştah sesliyiz.